hakkında sual vermek isterdim. Bugün radyo endüstriyası müeyyen bir çağrışlarla karşılaşıyor. Sizi bu meseleye dikkatinizi yönetmek isterdim ki bugün birçok elektrik maşınlarında FM radyosu yoktur veya böyle bir displeyi tapmak çetindir. Bugün Avrupa'da elinden geleni edirlər ki, FM radyosu yeni elektrik avtomaşınlarda da olmasın tərəfdarıdır. Bugün sizin ölkənizdə müvafiq qurumlar çalışır mı ki, FM

0: FM, Gence 90 FM, Aksu 88 FM, Axtafa 93.5 FM, Fizuli 100.2 FM, Daşkesen 89.5 FM, Lirik 101.5 FM, Quba Xaçmaz 104.5 FM, Zaqatala 103 FM, Şirvan 106.5 FM, Şuşa 101.7 FM, Zəngilan 100.5 FM, Şəki 94.6 FM, Astara 93.5 FM, Gedəbəy 105 FM.
1: Danışır Bakı, saat 12'dir. Danışır Bakı, saat 12'dir.

0: sevgide Sima'nın biznes imzasını Cemi 1 DG elde edin.
1: Positano, Bali, Mykonos ve Marokko ruhu bir layihada birleşti. Premium Residence Cyprus'ta. Menzilleri 15% ilkin ödeniş, 36 aylık dahili kreditle elde etmeye telesin. Sadece menzil değil, hayat tersi de. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
0: Değerli sahipkar.

0: Volkart Banko Bako ASCM Asustu. Banko Bako 18 Feral 2005 tarihli 247 numaralı lisansiyeli faaliyet gösterir.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: İstanbul Bakü 18 Fevral 2005 yıl tarihli 247 numaralı lisansiyel faaliyet gösterir.
1: Deluxe Residence Sibriz'den Aypara Adası'na açılan esrarengiz manzara. Şahsi havuz, teras ve jacuzzi seçimli ekskluzif menziller. Ulduz 6363 www.deluxeresidence.az.
2: Reklam yerleştirmeye için 050 299 8639 numarasına zeng edin. Reklam yerleştirmeye için 050 299 8639 numarasına zeng edin.

0: Azərbaycan Radiosu sizin dalğanız.
1: Diyabet halk arasında şeker değiller. Adı şirin olsa da tadı çok acıdı. Statistikaya esasen her bir şahs orta hesabla ilde 90 defa avtomobilini yanacakla doldurur. 45 defa yıldız durur, 8 defa ustaya aparır. Ama bir defa de öz şekerini yoklamır. Ele indi, en yakın klinikaya dön. Ferginde ol. Erken muayene, can kurtarır. Azerbaycan Respublikası Səhiyyə Nazirliği.
2: Danışır Bakı.
0: Öten iller nermelerdi.

Aslında gece 20-25, gündüz 31-36, Aran aylarında gece 22-27, gündüz 34-39, dağlık yerlerde gece 14-18, gündüz 24-29 derece ısı olacağı gözlenilir. Azerbaycan Radyosu'nda haberleri dinlediniz.

0: menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Residence.az.
1: Reklam yerleştirme için 050 299 86 39 numarasına zeng edin.

0: sayesinde. Cem'i 15% ilkin ödeniş, 36 ay dahili kreditle menzil sahibi olun. Telefon Ulduz 1122. Premium Rezidans Döktaş.
1: Reklam yerleştirmeye için 050 299 8639 numarasına zeng edin.
2: Danışır Bakı.
3: Esrin Sesi, Azerbaycan Radyosu.

insan. Köhne tanış, köhne şehir. Dinleyerem sırdaş kimi, her küçeni akşam seher. Mehmanına kucak açan, Bakım heyam şehrim sen. Sevenleri kovuşturan, Bakım liman şehrim sen.